Arkadaşlar şari bekle şani x2 volta diyor. Metafi don deyip hem de nazi beyim it hits my head. Şirin yan with brain twitch. See plak with summer time.